babanı kandır, anan dünden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor.